Gözlerine son kez bakmaya geldim. Senin olan yeri inceden ince kendi ellerimle sökmeye geldim. Denizde dalgalar tükenir gibi, taşmaktan yorulan bir nehir gibi, Ankara denilen bu şehir gibi, artık hayatımdan çıkmaya geldim. O mavi düşlerin beni bulmadı, siyahından başka rengim olmadı. Nasıl olsa benden bir şey kalmadı. Bu gece bu şehri

yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu.

Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç. 90.6 Radyo 2000.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya Allah, bismillah diyelim, bugün bir adım atalım. Bakın, etrafınızı gözlemleyin. İnsanlar, dükkan sahibi, kiracıları var. Kira derdi yaşamıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Zamanında kimse umursamazken onların dedeleri, babaları gelmiş toprağa yatırım yapmış. Ne anlıyoruz? Toprağa yatırım yap, kazanırsın. Şimdi bizde her düşünceye, her bütçeye göre bir yer var. Biz bu yola çıkarken ekip olarak söz verdik. Herkes mutlaka ki tapusunu alacak. Şimdi uzatmayalım. İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Ergene iğneler. Çorlu Ergene iğneler. Bakın, çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Dün bir haber okudum. Bu hızlı tren projesiyle alakalı. Hızlı tren projesi faaliyete geçtiği andan itibaren buralar tavan yapacak, fiyatlar katlanacak ve dünkü açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 9 Ekim büyük bir ihtimalle Cuma günü açılış yapılıyor. 9 Ekim Cuma günü açılış yapılıyor. Ve burada bir ay sonra, iki ay sonra bu fiyatları, bu imkanları bulamazsın. O yüzden iyi değerlendir. 0-212-925-12-12 100-200-300, bırakın bunları, tam 400 metrekare, tam 400 metrekare mahallenin yanı başı, mahallenin başındayız, asfalt yol yanımızda. Hızlı treni Halkalı'dan bineceksin, 30-35 dakikada yerindesin. Çevir etrafını, al çoluğunu çocuğunu, hafta sonu git vakit geçir. Çevir etrafını, bil ki sana her zaman kazandıracak. Yahu ben diyorum, ne kaybedersiniz? Almaya değil, görmeye geleceksiniz. Ben size 400 metrekare yer vereceğim. Ben burayı satmaya uğraşmıyorum ha. Burada bir konuda anlaşalım. Ben burada 18 Ekim'e kadar bir süre verdik. İlk etabı bitirdim. Ağzımızdan tarih sözü çıktı diye ikinci hesap satışlarına başladım. Sen almazsan bir başkası mutlaka ki alıyor. 199 bin lira peşinat getiriyorsun. Tapunu aldıktan, E-Devlet'ten gördükten sonra bana teslim ediyorsun. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle, senetle ödüyorsun. 20 bin lira, 20 bin lira. Ve burası yatırım için biçilmiş kaftan. Şimdi bir şeyi alırsın. Ne kadar değerlenecek? Aman burası ne zaman prim yapacak? Yine söylüyorum. Bakın, bu bölgeler, Çorlu ve hızlı trenin bağlı bulunduğu bölgeler. Burası hızlı tren gardan çıkış yaptı, yolcuları almaya başladı. Fiyatları göreceksiniz. Bir ay sonra, iki ay sonra Allah kısmet ederse karşılaşacağız. Yine birbirimizi dinleyeceğiz. Ben demiştim size, burayı alın, fiyatlar katlanacak diye. Yine söylüyorum. Bir aksilik olmazsa açılış tarihi belli oldu. 9 Ekim'de hızlı tren projesi hayata geçiyor. Test sürüşleri dedim. Bir ay, iki ay dedim. 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış yapılacak. Haber böyle. Şimdi sana bırakıyorum. Para senin, karar senin. Çoluk çocuk ileride büyüyecek. Niye çalışıyoruz? Daha bir hayat, iyi bir hayat yaşasınlar. Çocuğuna cep telefonu alarak ona bir iyi bir hayat sunmuyorsun. Ona bir tapu al. Ya neden senin bir tapun olmasın? Şu anda imkanınız tek başınıza yetmiyorsa bile iki kişi ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim son tarih dedim ama bu hafta biz burayı bitiririz. Biz burayı bu hafta bitiririz demedi demeyin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak. Arkadaşlar, ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Şimdi bugünlerde bir yoğunluk fazlasıyla olacak. Ben de şarkılarla size baş başa bırakacağım. Randevu alacağım. Ben de randevu alacağım. Yerler bizim. Radyo 2000 güvencesiyle. Servisler ücretsiz. Götürüp gezdiriyoruz. Tekrardan geri getiriyoruz. Mahalledeki komşularınız hazır. Asfalt yanı başımız. Karşımız sanayi. Bugün Silivri'nin yanı başı, İstanbul'a yakın. Hızlı trenle 30-35 dakika. Daha ne olsun? Metrekaresi yüksek, neredeyse yarım dönüm. 199 bin lira peşinatla burası senin. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Biz bir düşünelim. Sen düşünmeye devam et. Çünkü ben ileride yer kalmadı deyince pişman olan yine sen olacaksın. Bir adım at. De ki bir yerden başlayacağım. De ki bir yerden başlayacağım. 0-212-925-12-12 Tanıtıcı.

Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895. Reklam.

0: kısa söylüyoruz. Çünkü bu bir hayal ya da bir umut değil, bir gerçekten bahsediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 9 Ekim Cuma günü Baba Eski'de Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattının açılışı yapılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Yani hızlı tren bölüm bölüm açılmaya devam ediyor. Tamamı açıldığı anda Trakya'da arazi fiyatları alıp başını gidecek. Şimdi işçi kardeşlerime, emekli kardeşlerime ya da geleceğe yatırım yapmak isteyip bir türlü cesareti olmayanlara sesleniyorum. Bakın, 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler. 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Tamamı 599 bin lira. Banka yok, kredi yok, faiz yok. 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi var. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Gelip görmek isteyenler, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gelip görebilirsiniz. Gelin bir çayımızı için tanışmış olalım. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. Mahallenin başında tam 400 metrekare arazi. Silivri'nin hemen yanı başında Çorlu Ergene'de 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Ben bu yerleri görmek istiyorum diyenler, servislerde yerinizi ayırtmak için hemen şimdi arayın. 0212 925 1212, 925 1212. Bakın, yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında araziye yatırım yapanlar çok kazanacak. Çünkü arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Öyleyse yarınlarınızda bugün sizin çektiğinizi çocuklarınız çekmesin diye, çocuklarınıza gelecek olsun diye, çocuklarınız okulunu bitirdi, meslek sahibi oldu, kendilerine ofis açacak bir güvenceye ihtiyacı var. İşte o zaman bu araziler onların güvencesi olacak. Banka banka gezinip dünyanın faizini ödemesinler. Yarınlarda akraba akraba dolaşıp borç para için kıvranmasınlar. Alın 20 bin lira taksitle, 199 bin lira peşinatla, onlar da arazi sahibi olup geleceğe güvenle baksın. 0-212-925-1212, 925-1212. Evet, arazinize gittiniz, mangalınızı yaktınız, çayınızı demlediniz, tuzunuz bitti, suyunuz bitti, ekmeğiniz bitti. Arabaya atlayıp kilometrelerce yol gitmek yok. Mahallenin hemen başında yürüyerek gideceksiniz. Tüm ihtiyaçlarınızı alıp gene arazinizin başına gelebileceksiniz. Bağ bahçe yapabileceksiniz. Çoluğunuza çocuğunuza organik sebze meyve yetiştirebileceksiniz. İstanbul sınırlarında, Silivri'nin yanı başında. Gelin ücretsiz servisimizle görün. İçinize sinmezse almayın. İşte telefon numaramız. Kaderinizi değiştirmek sizin elinizde. 0212 925 1212, 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
0: Reklam.

0: Radyo 2000.
1: Sade. Yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz. Gökkuşağı.

Efendim günaydın. Günaydın. Ses tonum biraz böyle kısık gibi. Biraz böyle istemediğiniz tonda olabilir. Günaydın, günaydın. Hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun. Dediğim gibi bura Radyo 2000. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Vallahi bilmiyorum. Çok şükür sağlıkla alakalı bir sıkıntımız yok ama sesimizle alakalı bir problem var gibi görünüyor. Yormadan devam edeceğiz. Özellikle her cuma olduğu gibi biraz geç merhabalaşalım, günaydınlaşalım istedim. Cuma duamızla başlıyoruz biliyorsunuz. Kaçırmak istemeyenler, istirahat molasında olanlar var. Hazır mıyız? O zaman amin, amin, amin. Allah'ım sen bizlere sağlık nasip eyle, sıhhat nasip eyle. Bu cuma gününün yüzü suyu hürmetine evlerinde, hastanelerinde bir şekilde sağlıklarıyla mücadele eden herkese sağlığına kavuştur ya Rabbi. Allah'ım sen bizlere huzur nasip eyle, mutluluk nasip eyle, sıkıntısız, stressiz günler yaşamayı, huzurlu mutlu olmayı nasip eyle. Allah'ım sen bizlere helalinden hayırlı bol rızıklar nasip eyle, bizi senden başkasına da muhtaç eyleme. Allah'ım sen darda kalanlara, zorda olanlara yardım et. Ödemesi olanlara kolaylıklar ver, sıkıntıları olanların sıkıntılarını gider. Tez zamanda feraha kavuştur herkesi ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen sevdiklerinden ayrı kalanları kavuştur. Aradaki mesafeleri kaldır. Kimse sevdiğinden ayrı kalmasın. Anasından, babasından, eşinden, çocuğundan bir şekilde uzak olanlar tez vakitte onlar da kavuşsunlar inşallah. Amin dedik mi şöyle bir amin, amin, amin. Evet birazdan paylaşımı yapacağım merak etmeyin. Birazdan yapacağım paylaşımı. Ondan sonrasında bakacağız. Seyit abicim günaydın. Çok teşekkür ederim. Sevgili Murat kardeşim günaydın. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalarınız olsun. Seyit abime hayırlı cumalar. Murat kardeşime hayırlı cumalar. Ben de paylaşımımı yapayım. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Bakacağız. Ayarlamaya çalışırken yakalandık ayarlamaya çalışırken kime ne şarkısını kaydettim onunla bir paylaşım yapacağım. Bu paylaşımın altına yorum bölümüne mesajlarınızı iletebilirsiniz. Chat sayfasına çevirmiyoruz. Chat sayfasına çevirmiyoruz. Just

Geçen programlardan bir tanesinde de paylaştım böyle. Dedim ki böyle bir göktaşı, böyle enteresan bir maden, bir şey olsa. Dur abi. Şimdi şöyle bir dikkatlice okudum, iyice bir inceledim. Bakın şimdi, otoyolda bir kaza oluyor. Nereden nereye gidiyoruz? Otoyolda bir kaza oluyor ve bu kazanın sonrası yol çalışmasına başlıyorlar. Ve daha sonrasında enteresan bir keşif. Torbalar dolusu altın, sikke ve birçok kıymetli bulgu ortaya çıkıyor. Çek ya da otoyol inşaatı sırasında yapılan kazıda 2200 yıllık dev bir yerleşim keşfedilmiş. Resmen yerleşim. 47 futbol sahası büyüklüğündeymiş. 47 futbol sahası büyüklüğünde içinden çıkanlar vesaire. Evet. Şöyle bir bakalım. Bu nedir abi ya? Bu nedir? Düşünsene, bir kaza yapıyorsun. Selamun aleyküm. Gözünün önünde her şey havalarda uçuşuyor. Defineler vesaireler. Sen başlatıyorsun, düğmeye sen basıyorsun ama senlik hiçbir şey yok sonuçta. Yapacak bir şey yok, buyursunlar. En son paylaşım benim. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. En son paylaşımın altına yorum bölümüne mesajlarınızı yazıyorsunuz. Ben de bugün çok fazla konuşmayayım. Az çene bol müzik diyelim bu ses tonuyla da. Anca bu kadar değil mi? He? Tekdemir Tekstil, kolay gelsin, iyi çalışmalar. İyi çalışmalar diliyorum. Gönlümün patronu Alparslan abim. Alparslan abim. Sevgili Murat, sevgili Ramazan abi. Ver bakalım coşkuyu, ver. Orhan abim, Macit abim.

0: Anola. Gökhan Bey, bu siz misiniz? Benim merak etmeyin. Bugün dedim bir değişiklik olsun. İki numaralı ses tonumu kullanayım. Oldu mu? Çok şükür dediğim gibi herhangi bir rahatsızlığımız yok. Ama bir ses kısılması var. İnşallah bunu da bugün tarçınlar mı kaynatmıyorum, neler yapmıyorum. Yapacağız bir şeyler, yapacağız. Yapacağız, buyursunlar. Şimdi sadece birkaç dakikanızı lütfen can kulağıyla dinleyerek bana ayırın. Ve sizlere verdiğim telefon numarasından bizlere ulaşın. Çünkü siz kazanacaksınız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, siz kazanacaksınız. Siz de artık benim bir yerim yurdum yok demeyeceksiniz. Ve siz olmuşken de en iyisine sahip olacaksınız. Çorlu Ergene iğnelere götüreceğim sizleri. Çorlu Ergene iğnelerde tam 400 metrekare toprak sahibi yapacağım. Bakın, lütfen araştırın. Uzmanlar söylüyor. Toprak savaşları, tarım savaşları çıkacak, tarım savaşları. Gıda ciddi anlamda topraktan elde ettiğimiz her şey çok kıymetli olacak. 2030-2035 yılına kadar tarla, bağ, bahçe demeyin. Alabildiğiniz kadar yer alın. Bu her zaman kazançtır gerçi. Şimdi bir anne baba ev alabiliyor musun çocuklarına? Nerede? 2-3 çocuğun varsa vay halimize. Kiracılık hayatının ne olduğunu biliyoruz. Gençler çalışıyorsunuz, para biriktiriyorsunuz ama bir şeyin sahibi olamıyorsunuz. İşte bu noktada gelin, biz size gelecek garantisi diyoruz. Tam 400 metrekare. Şimdi bakın, 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 telefon numaramız bu. Benim pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim'e kadar geçerli bir fırsat var. Bu hafta burası biter. O yüzden şimdiden yerinizi ayırtın. Gelin pazar günü misafirimiz olun. O yerleri görün, öyle karar verin. Asfalt yanı başımız. İğneler Mahallesi'nin başındayız. Komşularınız hazır. Karşımız sanayi. Ve yine söylüyorum, bakın, bugün itibariyle hızlı tren seferlerinin açılışı yapılıyor. Ve buralar 1-2 ay içerisinde inanılmaz tavan prim yapacak. İnanılmaz prim yapacak, tavan yapacak primleri, bu kadar net söylüyorum. Niye satıyorsunuz? Abi, biz bu işin toptancısıyız. Biz öyle ne zaman kazanırız, ne zaman daha fazla kar ederiz diye fırsatçılık değil. Biz sizin kazanmanız için bu işi zaten yapıyoruz yıllardır. O yüzden de diyorum ki sen benim nasıl yaptığımla ilgilenme. Sen gel, yerini ayırt, şimdiden geleceğinde bir garanti olsun. 0-212-925-12-12 199 bin lira peşinat veriyorsun. Diğer geri kalanını banka, faiz, kredi, kefil olmadan 20 ay boyunca elden taksitle, senetle. Bak, seni senetle 20 ay boyunca elden taksitle yer sahibi yapıyorum. 20 bin lira ödüyorsun. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Bununla beraber de vallahi borç sahibi olmadan bir şey sahibi olamıyorsun. Peşin parası olan zaten tiko parayı yatırıyor, gidiyor istediğini alıyor. Ben sana diyorum ki gel, bu imkan kapına kadar gelmiş. Fırsat bekletmez. Fırsat kimseyi bekletmez, kazandırır. Ama sen fırsatı bekletemezsin. Çünkü keşke olur. İleride keşke olur. Keşke gitseydim, keşke yapsaydım, keşke alsaydım. Vallahi ben Silivri'den 5-10 bin liraya yer sattığımı bilirim peşinatla. 50 bin liraya yer sattığımı bilirim. Şu anda milyonluk yerler. Bak, İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi sadece 0-212-925-12-12. Bu pazar günü gelip göreceğiz deyin. Orada karar verin. Müsait olmayanlar numarasını bıraksın. Siz ne zaman müsaitseniz arkadaşlar, o zaman arasınlar. 18 Ekim'e kadar dedik ama bu hafta burası biter. En önce gelen de istediği yeri alır. Diyorum ya, 100, 200, 300 bırakın bunları. Tam 400 metrekare ve Radyo 2000 güvencesiyle. Görmesi bedava. Görmeye davet ediyoruz. Misafirimiz olun. 0-212-925-12-12. Evet, müsait olmayanlar numaralarını bıraksınlar. Hatta gaza geldim, ben de gideyim bir randevu alayım. Hadi bakalım. Biz pazar günü gelmek istiyoruz. Şu kadar kişiyiz. Burayı göreceğiz, öyle karar vereceğiz deyin. 925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Kazanç bu kadar yakın. Telefonu kaldır, ulaş. 925-12-12 bir yerden başla.

0: Reklam.
1: Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895.
0: Reklam.

Hep böyle ağlatacak değil bu şarkılar değil mi? Biraz da böyle neşelendirsin. Günaydın abi, kolay gelsin. Bir tane şarkı da benim için çalar mısınız? Günaydın, hayırlı cumalar. Ali Bilmiş. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Bir tane şarkı bizim için. Lütfen, çok teşekkür ederiz. Andan günaydın, günaydın. Günaydın abim, lütfen bizim için Arapça bir tane şarkı çalar mısınız? Saygılar, Sultan Gazi'den Serkan Kalyoncu. Sizden bir tane türkü istiyorum. Hemen bakalım, eşime, çocuklarıma, dönerci Hüseyin'e gelsin. Buyursunlar bakalım, günaydın. Hemen sonrasında iyi yayınlar. Bir tane Sura İskender'li istiyoruz. Mesajlarda adınızı yazmadığınız için ben de okuyamıyorum. Ahmet Kaya'dan bir tane şarkı istiyorum. Çalar mısınız? Aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Kağıthane'den İsmail bir tane şarkı istiyoruz. Şiraz Mobilya çalışanlarına armağan olacak. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bütün ekibe, kim? Kemal abi, İsmail abi, Cabbar, Ahmet, teslimlere gelsin. Eyvallah, bol muhabbetler. Çok, evet, çok fazla mesaj da var. Böyle çok da fazla bunaltmayayım. Bu arada şöyle bir bakalım hemen. Dün akşam özellikle gece ilerleyen saatlere kadar sağ olsunlar bana eşlik ettiler. Bayrampaşa sanayideydik. Evet, Bayrampaşa sanayide. Sevgili İvo kardeşim benim. Sağ olsun, var olsun, misafirperverliği için çok teşekkür ederim sevgili Yunus, sevgili İbo, sevgili Ramazan ve sevgili Ertan. Evet, sevgili Ramazan ve sevgili Ertan. O nasıl bir muhabbetti ya? Sanayilerdeki, şimdi bir de ses topları çıktı. Allah'ım, gecenin bir yarısı gümbür gümbür bir müzik, gümbür gümbür bir müzik. Eve geldim, direkt yattım ya, direkt yattım.

isimler ya da yaşanılan yerler değişebilir ama duygular aynı. Ne der bir gökkuşağı Gökhan atasözü?

ince giyerim ince, pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Ha? Ders köşe yaptım değil mi? Böyle bir şey beklemiyordunuz. Vallahi ben söylüyorum, şaka bir yana, benim çok fazla böyle şeylerle, duygusallıkla falan bir alakam yok. Yine söylüyorum, çok böyle acayip bir insanım, odun bir insanım, yaşayamayan bir insanım. Evet, gerçekten hayatta tahammül edilmesi zor, çekilmesi zor, tahammülsüz, gerçekten böyle bir insanım. O yüzden de kendimi biliyorum, yalandan yere böyle cümleler kurmayayım. Dışarıda bir siren sesi var, vallahi çözmeye çalışıyorum, ne tarafa doğru gidiyor, nedir, algılayamadım. Bu arada Osman abim, Osman Tay, buyur bakalım. Aleyküm selam, sana da armağan edeyim şarkılarımı. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Ne yapalım? O zaman şöyle...

Nasıl bir şarkısın sen? Nasıl bir şarkısın? Müslüm Gürses sevenler, bu şarkının yeri onlarda apayrı değil mi?

0: Evet, ne yapacağız şimdi? Biraz ara veriyorum. Vallahi sizler için her şeyin en iyisini araştırmaya çalışıyorum. Sizler için böyle güzel bir fırsat varsa bu fırsatı değerlendirin diye sizlerle paylaşıyorum. Şimdi şöyle yapacağız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Özerler Bir Kuyumculuk. Kolay gelsin bütün ekibe. Evet, bütün ekibe kolaylıklar diliyorum. Ne kadar güzel değil mi? İnsanları mutlu ediyorlar. Ve bir de insanlar mutlu olsun, ihtiyaçlarını karşılasın, beklentilerini çok fazla bekletmesinler diye fırsatlar sunuyorlar. Altın alımlarında bakın mesela tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı. Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik bakın özellikle saat, ne kadar çok özellikle kullandım ama dayanamıyorum. Saat sevenler. Özerler Bir Kuyumculuk'ta %35 indirim var. Saat severler özellikle sizlere sesleniyorum. %35 indirim var Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Nerede? Esenler Atışalan Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz, hemen karşısı. Özerler Bir Kuyumculuk'ta, tekrar ediyorum. Özellikle saatlerde %35 indirim var. Kallavi bir indirim, kaçırmayın bence. Şimdi bir irtibat telefon numarası vereyim. 0533 712 20 11, 0533 712 20 11. Evet, Erhan abim, Erhan Özer abim, tüm dost ve müşterilerine armağan edelim. Abi sen böyle fırsatlar üret, kardeşine de haber ver, biz de insanları faydalandıralım değil mi? Özellikle bak ben çok hoşuma gitti şu saat konusu, %35 indirim. Allah Allah, kaçırmayın. Vereyim mi telefon numarasını bir kez daha? 0533 712 20 11. Aksesuar önemli. Kimliğimizi bir yerde yansıtıyor değil mi? Kaliteden şaşmayacaksınız. Kaliteyi de Gökhan söyledi dediğiniz andan itibaren %35 indirimli. Buyursunlar bakalım. 0533 712 20 11, 0533 712 20 11. Hayırlı işler, bereket çarpsın.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Eyvallah canım benim. Sevgili Yunus. Yunus'un Okyanusu Radyo 2000'in vazgeçilmezlerinden. O da şu anda seyir halinde bana kulak veriyor. Bol muhabbetler olsun canım benim. Bu arada sevgili Arzu ve bütün mesai arkadaşlarına da armağan edelim. Bizde her telden var. Gökkuşağının her rengini sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir para kazanalım, para kazandıralım. Bir yerimiz, yurdumuz olsun, olmaz mı?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ne kadar güzel olurdu değil mi? Birisi size gelse dese ki böyle bir imkan var. Tam 400 metrekare toprak sahibi olsanız. Ya ne güzel olur. O zaman iyi dinleyin ve benim pazar günü misafirim olun. Şimdi telefon numarasını da vereceğim. 0-212-925-1212 925-1212. Hafta sonu yakın. Gelin bizim misafirimiz olun. Yerinde görün, inceleyin, orada karar verin. Almak için değil, görmek için gelin. Zaten ne kadar iyi anlatamadığımı göreceksiniz. Çünkü bana fırça atıyorsunuz. Buraları insanlar mutlaka ki görsün, daha iyi anlat. 0-212-925-1212. Çorlu Ergen'e İğneler'e götüreceğim sizi. Niye buralar? Bakın İstanbul'da yer yok. Silivri'ye yetişemediniz, İstanbul'a yakın. Silivri'nin hemen yanı başı. Ve bugün sanayi olarak ciddi atılımların yapıldığı, fabrikaların kurulduğu, ilerisi için kazanç kapısı, ekmek kapısı. Komşularınız hazır. İğneler Köyü hemen başındayız. Asfalt yol hemen yanı başımızda. Ve burası komşularınız hazır. Bütün imkanlar yürüme mesafesinde. Okulu, camisi, pazarı, çarşısı, yani burası ne zaman gelişir, ne zaman insanlar buraya gelir diye bir düşünceye sahip olmanıza gerek yok. Burası diyor ki al beni kazan. Şimdi tam 400 metrekare, 199 bin lira peşinatınızı veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca 20 bin lira, 20 bin lira elden taksitle ödüyorsunuz. 20 ay sonra borç bitiyor. Vade farkı, kur farkı, ara ödeme, ön ödeme, şu bu yok. Yani ilk taksitiniz, 15. taksitiniz, 20. taksitiniz hep aynı olacak. Para ister değerini kaybetsin, ister kur farkı olsun, hiç önemli değil. Ben ağzımdan çıkan sözün arkasındayım. Yalnız 18 Ekim'e kadar geçerli dediğimiz bu fırsat bu hafta sonu büyük bir ihtimalle biter. Çünkü birinci etap satışlarımız bitti, ikinci etapa geldik. Ve biz diyoruz ki burası görülmedi, evet burası görülmeye değer. Görmeden karar vermeyin. 33 yıllık bir tecrübeyle, Radyo 2000 güvencesiyle senin de artık bir dikili ağacın olsun. Para kazanıyoruz ama biriktiremiyoruz, bir şeylerin sahibi olamıyoruz. Gel 199 bin lira peşinatını getir. Tek kişi yetmiyorsa gücün, iki kişi ortaklaşa alın ve tam 400 metrekare yer. Çevir etrafını, o bir bahçesi olarak kullan. Yine söylüyorum, 2030 yılına kadar tarla, bağ, bahçe, ne kadar yer alabiliyorsanız alın. Çorlu'da yerinizi ayırtın. Çünkü sanayi, benim şu anda ne demek istediğimi belki anlamayacaksınız ama 5-10 sene sonrasına baktığınız zaman fabrikalar nereye kuruluyor? Çorlu'ya. Akın akın insanlar nereye göç ediyor? Bu bölgelere. Tapu dairelerine gidin bakın. Ana baba günü. Bakın bir de hızlı tren projesi. Hızlı tren bugün itibariyle açılışı yapılıyor. Ve burası artık inanılmaz derecede prim yapacak bölgeler konumuna geliyor. Bugün al, bir iki ay sonra ne demek istediğimi anlayacaksın. Bana dua et yeter. Fırsatı ayağına kadar getiriyorum. Fırsatı sana bir telefon kadar yakını getiriyorum. Sen de şu anda sadece bir karar ver. Evet ben kararlıyım. Gidip görmek istiyorum deyin. Eşinizle, annenizle, babanızla, kiminle gelmek istiyorsanız almaya değil görmeye davet ediyorum. 0-212-925-1212. Müsait değilim Gökhan ama buraya bir göresim var. Numaranı bırak. Ne zaman istiyorsan o zaman arayalım. Ve yine söylüyorum, 18 Ekim'e kadar geçerli dedik ama bu hafta biter. O yüzden yerinizi ayırtın. 0-212-925-1212. Tam 400 metrekare. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Ve hızlı trenden sonra bakın buralarda bu fiyatlar olmayacak.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O yüzden şimdiden yerinizi ayırtın. 0-212-925-1212. 925-1212 gelip göreceğim. Bana yer ayırtın demeniz yeterli.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı ateş alanındayız. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.
2: Radyo 2000.
3: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
4: Yağmur sonrası gözükmez.
3: Her zaman sizinle.
5: Gökhan'la Gökkuşağı.

Ve doğa bombardımanı var. Cuma cuma böyle olmasın. Buyursunlar bakalım. Şimdi bu saatte ne yapalım biliyor musunuz? Bu saatte böyle bol bol türkü sevenleri mutlu edeyim istiyorum. Çok güzel türkülerim var. Herkes böyle bir keyiflensin. Bu arada bana iletilen bir not var. Bunu aktaracağım. Maltepe cezaevinde bulunan bir kişi Hasan Kuşçu. Evet, çocuklarına ondan sonra Pınar Kuşçu'ya, Dilara Kuşçu'ya, Hakkı'ya, Resul'e ve canım gelelim diyor. Kardelen'e, torunlarıma sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Allah kavuştursun dileklerimizle armağan edelim. Tez zamanda inşallah kavuşursunuz. Bu arada sevgili Özcan abime armağan edeceğim. Sevgili Serdar Adaş'a armağan olsun. Sevgili Kadir'e de armağan olsun. Sevgili Adnan abimize de armağan edelim. Adnan Karakurt'a hayırlı cumalar diyor. Abi ellerinden öpüyoruz. Saygılar, hürmetler. Buyursunlar bakalım. Şarkılar, türküler benden sizlere de armağan olsun. Allah kavuştursun dileklerimle. Ne yapalım? Şöyle, evet, türkü dedik madem. Bugün böyle geriye kalan 50 dakikalık zamanımızı arabesk tadında türküler olsun istiyorum. Böyle devam ettirelim, olmaz mı?

abi, kolay gelsin. Bir tane de bizim için çalar mısınız? Merhaba abicim, bir türkü de ben istiyorum. Çalar mısın benden çok sevdiğim?

Evet. Buyursunlar bakalım. Abim diyor, bizi diyor nerelere götürmek istiyorsun söyle diyor, çok fazla uğraşmayalım. Vallahi kimisi eskiye gidiyor, kimisi hayal kuruyor, kimisi kendine göre bir şeyler yapıyor. Ben onu yapın bunu yapın demiyorum. Geriye kalan zamanımızda böyle türkülerle sizleri sevindireyim istiyorum. Bu arada yarın saat sabah 10'da yine yayındayım. Evet, bunu da hatırlatayım. Yarın sabah saat 10'da yine yayındayım. Allah nasip kısmet ederse bir süreliğine. Hafta sonları cumartesi günü de sizlerle beraber olacağım. Bunu da aktarmış olayım. Bir süre cumartesi günleri de sabah saat 10'da yine 1'e kadar burada sizlerle beraber olacağım. Bir de şimdi beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Sektör değiştirmek istiyorum. Ekonomik bağımsızlığımı ilan etmek istiyorum. Ben de çalışmak istiyorum. Ben de bir potansiyel var, bunu fark ediyorum ama bir şeylerin olması lazım. Şimdi radyo ekibinde bizimle beraber bir ekip olarak çalışmak ister misiniz? Bize katılmak ister misiniz? Bakın, reklam ve pazarlama. Evet, reklam ve pazarlama departmanında bizimle beraber ekip olabilecek arkadaşlar arıyoruz. Bizzat görüşmeyi benimle yapacaksınız. Şimdi ben size bir telefon numarası vereceğim. Yalnız bir de arayın beni. Bir de arayın, sizden rica ediyorum. Çünkü yayındayım. Yayını bitirdikten sonra arayanlarla hem tanışıyoruz hem de konuyla alakalı bilgi aktarıyorum. Şimdi 0-212-432-30-40. 0-212-432-30-40. Programcılıkla alakalı değil. Reklam ve pazarlama departmanına. Evet, ben reklamcılıktan iyi kötü anlarım. Pazarlama yeteneğim var. İnsanlarla ilişkilerim iyi. Kazancımı da bu sektörde sağlamak istiyorum diyenler, radyo ekibinde bizimle beraber çalışmak isteyenler 0-212-432-30-40. Evet, 432-30-40. Bu numarayı kaydedin. Saat 1'de benim yayınım bittikten sonra bizzat görüşmeleri ben yapacağım. Haberiniz olsun. Bir de görüşürüz artık. 432-30-40.

benim bir tane abim benden bir tane şarkı istedi. Dedi ki bana bu şarkıyı çalar mısın dedi. Ben de buradan dedi gümbür gümbür dinleyeceğim. Vallahi unutmuştum, şimdi biraz sonra hatırlatayım. Evet, biraz sonra hatırlatayım, vebal altında kalmayayım en azından. Böyle bir isteği var. Çok teşekkür ederim. Bu arada Tokat'ta bizleri dinleyenlere selamlar. Ben de sizleri çok seviyorum. Evet, bundan böyle kısa bir süreliğine cumartesi günleri de yayında olacağım. Sabah 10'da başlayacağız. Öğlen 1'e kadar burada olacağız. Hadi bakalım hayırlısı. Cumartesi öğlene kadar ki mesai de beraber tamamlayacağız bir süreliğine. Bu arada reklam departmanında bizimle beraber çalışmak isteyen, reklam ve pazarlama departmanında bizimle beraber çalışmak isteyenler, sizlere bir kez daha numarayı vereyim. Saat 1'de benim yayınım bittikten sonra sizlerle görüşeceğiz. 432-3040 0-212-432-3040 bu numaradan ulaşacaksınız. Bakalım artık hayırlısı. Ekip arkadaşlarımız şimdiden kendilerini hazırlasınlar.

Bazı dostluklar var. Hiçbir güç onları zerre kadar etkilemez aralarının bozulmasına. Bazı arkadaşlıklar vardır böyle. Konuşmanıza bile gerek kalmaz. Bir bakışla, bir hareketle, bir duruşla bile birbirinize derdinizi anlatabilirsiniz. Evet, böyle arkadaşlarınız varsa kıymetini bilin. Ya şimdi sevgili Nuri ve sevgili Recep. Nuri ile Recep bazen konuşmuyorlar, birbirlerine bakarak anlaşıyorlar. Aralarında bir alfabe geliştirmişler. Evet, aralarında bir alfabe geliştirmişler ya. Muhabbetiniz bol olsun gençler. Sevgili Recep'im, sevgili Nuri'm, buyursunlar bakalım. Bu arada Ömer Güler'e armağan edeceğiz. Ve bütün Güler ailesine de armağan olsun. Recep'imin ailesine de armağan edeyim. Bütün sevdiklerine de armağan edeyim. Bol muhabbetler. Hemen şöyle bir dönelim. Fatih Mahallesi'ndeyiz şu anda. Seni dinliyoruz. Eyvallah Ercan Bey. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sevgili Ercan abimize, Görele Eğitim Yardımlaşma Kültür Derneği'ne. Yakında da bir satranç turnuvası olacak. Bakalım artık. Mustafa da oradadır büyük bir ihtimalle. Kolay gelsin, bereket çarpsın. Şimdi bir Sezen Aksu göndereceğim. Sezen Aksu'dan sonra bir sözüm. Dediğim gibi dün bir sözüm vardı. Dedi yarın dedi radyoya gittiğinde bu şarkıyı bana çal. Ben dedi gümbür gümbür dinleyeceğim buradan. E dedim tamam abi. E başımla beraber. Beni yak diyor, her şeyi yak. Kül olayım uğruna.

0: yarım elma gönül alma. Dün söz verdim. Öyle bir aşka gelmiş, öyle bir kendi kendine söylüyordu. Ercan Bey, Ercan Keskin Beyefendi. Söyledi, söyledi. Ulan DJ dedi, yarın bu şarkıyı bana çalacaksın dedi. Ben de dedi, burada gümbür gümbür dinleyeceğim. Ula DJ çaldı, ula DJ. Bu arada sevgili Mustafa. Mustafa da bugün ekürümüz. Hadi bakalım, muhabbetiniz bol olsun, neşeniz daim olsun, bereket çarpsın hepimizi. Şimdi yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bakın, hafta sonu plan yapmayın. Hafta sonu gelin, bizim misafirimiz olun, biz size para kazandıralım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 199 bin lira peşinat. 199 bin lira peşinat sadece Radyo 2000'de 18 Ekim'e kadar geçerli. Bu peşinatı getirin, ben sizlere İstanbul'a yakın Silivri hemen yanı başımız tam 400 metrekare arazi vereyim. Tam 400 metrekare 199 bin lira peşinatla senin, diğer geri kalanını da 20 ay boyunca ayda 20 bin lira 20 bin lira elden taksitle ödeyeceksin. Yani kredi, faiz, şu bu yok. Paranın değeri artmış, azalmış, kuru öyle olmuş. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. 199 bin lira peşinatını veriyorsun. Tapun senin olduktan sonra geri kalanını da elden taksitle senetle ödüyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi hem gövde gösterisi yapıyoruz. Bir dikili ağacın olsun istiyoruz. Geldik gidiyoruz, bir şeylerin sahibi olamıyoruz. Çoluk çocuk büyüyor. Ne olacak bunların hali? Kiracılık hayatı zor. Her ay ev sahibi gelecek kapına, yılda bu kadar zam yapıldı vesaire. Abi yüreğim şişti. Anlatırken yüreğim şişti. Bak, önce toprak sahibi ol, sonra ev sahibi olursun, dükkan sahibi olursun, kiracıların olur. Bir de fırsatı zamanında değerlendirmek lazım. Bakın şimdi, Silivri hemen yanı başımız dedik. Çorlu, Ergene, İğneler. Burası tam 400 metrekare, komşularınız hazır. Mahallenin içerisindeyiz, mahallede komşularınız yürüme mesafesinde. Asfalt yol hemen yanı başımız. Yaz kış istediğin zaman git. Ve şimdi telefon numarası veriyorum. Benim ücretsiz servisim var. Ben pazar günü gel bizimle beraber misafirimiz ol, yerleri gez gör, öyle karar ver istiyorum. Burayı kaçırma. 0-212-925-12-12. Vallahi ne alırsan o kalıyor. Zamanında doğru yatırım yaparsan o da kazandırıyor. 925-12-12. Yine söylüyorum, etrafınızda evinize yakın bir, ne oldu mesela, metro istasyonu açıldı. Ne diyorsun? Benim diyorsun yerim değerlendi. Bakın, hızlı tren projesi güzergahını iyi dinleyin. Hızlı tren projesinin güzergahı üzerindeki yerler inanılmaz prim yapacak, tavan yapacak. Adam bana diyor ki, ya bu kadar prim yapacaksa niye satıyorsun? Abi ben toptancıyım. Benim sattığım yerler değer kazanacak. Çünkü ben böyle araştırıyorum. İnce eleyip sık dokuyorum. Sen kazanmana bak. Sen kazanmana bak abi, Allah daha çok versin. Bak, ben Silivri'den 50 bin liraya yer sattım. Adam diyor ki en son diyor 3,5 milyon lira verdiler diyor. Vermedim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah daha çok versin. Yine söylüyorum, çoluk çocuk büyüyecek. Onlara bir imkan sunmak lazım. Anne babalar, bir yerde durarak olmuyor. Yastık yorgan altında para değer kaybediyor, değer kazanmıyor. Şimdi telefon numarası basit, 925-12-12. Bak, servis ücretsiz, çay kahve bedava. Yerler bizim, Radyo 2000'in misafiri olacaksın. Gel gör, öyle karar ver. Bu pazar günü burası biter. Ya biz bir dahaki haftaya bakarız. Sen bir dahaki haftaya bakmaya niyetlendin de bakalım burası kalacak mı? Bu kadar net söylüyorum. Şimdi parasının kıymetini bilen, doğru yatırım her zaman kazandırır. Buna inananlar, bugün hızlı tren açılıyor. Ve 9 Ekim hızlı trenin açılmasıyla beraber de buralar 1-2 ay içerisinde uçacak fiyatlar, bu kadar net söylüyorum. Şimdi 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12. Ulaş, numaranı bırak, müsait değilsen, ne zaman müsaitsen o zaman arayalım. Gel eşinle, ailenle, kiminle istiyorsan gör, öyle karar ver. Vallahi para kolay kazanılmıyor. Kolay da bir şeylerin sahibi olmuyor. Bankaya bulaştırmıyorum, kredi çektirmiyorum. Elden taksitle, faizsiz, dertsiz başım, kazancım da bol maşallah. Al bugün senin paran değer kazansın. Yarın çoluğun çocuğun ileride mağdur olmasın. Çevir etrafını, piknik alanı olarak kullan ya. 2030 yılına kadar yer alın, dinleyin beni. Demedi demeyin. Bakın, sanayi karşımız, kazanç kapısı, İstanbul'a yakın. Hızlı trenle Halkalı'dan bineceksin, 35 dakikada oradasın. Daha ne istiyoruz? Hayırlı uğurlu olsun. 0-212-925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Gelip görmek istiyoruz demeniz yeterli. 925-12-12. Evet. Ne oldu benim bilgisayarıma?
2: Can yakan.
0: Evet. 925-12-12. Geleceğim, göreceğim de ya. Bu

elinde birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212. Tanıtıcı reklam.

yaralıydı.

Reklam. Müjde! Diyarbakır Ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895. Reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya geldik gidiyoruz, bir dikil ağacımız yok. Bir şeyler yapmamız lazım. Para kazandık, biriktiremedik. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Ben sizlere gelecek garantisi sunsam. Bugün siz kazansanız, yarın çocuklarınız kazansa güzel olmaz mı? O zaman nereye? Çorlu Ergen'e iğnelere götürüyorum sizleri. Abi ben size anons etmeden önce buraları duydunuz mu desem belki derim ki ya bilirler ya da bilmezler. Ama ben buraları anons ettikten sonra çevremde bizim de burada yerimiz var. Bizim de akrabaların işte aileden birilerinin yeri var diyenleri çok duydum. Bakın ciddi anlamda yatırım için fırsat bölgesi Ergene İğneler Mahallesi'nde, İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. Tam 400 metrekare, bakın 100, 200, 300, unutun bunları ya, tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız 199 bin lira peşinatla. 0-212-925-12-12-18 Ekim'e kadar bu fiyat, bu proje geçerli. Her pazar ücretsiz servisimizde. Önce gelin görün, misafirimiz olun, o toprağı ayağınız bir bassın, ondan sonra karar verin istiyoruz. Yerleri bizden alıyorsunuz, bizim kendi yerlerimiz. Radyo ekibinin misafiri olur musunuz? Hem yatırım yapın, hem gelin çayımızı kahvemizi için. Ben ücretsiz servislerimle sizi götürüp gezdiriyorum, kararı orada veriyorsunuz. Yani şu anda aradınız, yer ayırttınız, geldiniz, almak zorunda değilsiniz. Ama burayı görmenizi tavsiye ediyorum. 199 bin lira peşinatla burası sizin olacak. Geri kalanını da 20 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan ödeyeceksiniz. 20 bin lira, 20 bin lira. Vallahi al fırsatı kaçırma. Al buralar, beklemez, bekletmeye de gelmez, yine söylüyorum. Mahalle hemen yanı başımız. Mahallenin başında. Hızlı trene bindiğin zaman durakla aramız çok yakın. Asfalt yol yanı başımızda. Dediğim gibi komşuların hazır. Bugün inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Gidin tapu dairesine bir bakın. Orada insanlar randevu almak için gerçekten gün bekliyorlar. Buralardan yer aldınız, aldınız. İstanbul'da yer olmadı. Ondan sonra Silivri'de alamadınız, yetişemediniz. Arnavutköy'de aynı şekilde. Bakın yine söylüyorum, paran artacak. Yani bundan birkaç sene sonra, çok fazla değil, birkaç sene sonra buraları anlattığımda vay be, bu fiyatlara vermiştim buraları diyeceğim. Ben Silivri'den 30 bin lira 40 bin liraya yer verdim. Şimdi alanlar milyonluk. Aynı şekilde söylüyorum, bak Halkalı'dan 1000, hızlı tren projesi bir ay içerisinde açılacak deniliyor. Halkalı'dan 1000, 30-35 dakikada oradasın, aracın olmasa bile uzak diye bir yer yok. Yani bugün İstanbul'daki herhangi bir metro hattına bin, bir duraktan son durağa kadar git, daha uzun mesafede gidiyorsun. Güvence istiyorsan Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Şimdi telefon numarasını veriyorum, yerini ayırt, pazar günkü ücretsiz servisimizde gel. Vallahi ne alırsan o kalıyor, dediğim gibi borç sahibi olmadan da bir şey sahibi olamıyorsun. Ama ben seni kimseye minnet ettirmiyorum, kredi çektirmiyorum, faiz uygulamıyorum. Gel gör, seç, beğen, al, tam 400 metrekare. 0-212-925-12-12. Ya bir yerden başlamak lazım. Hep soruyoruz, eksik nerede, ne yapıyoruz da olmuyor diye. İnsanlar bir yerden başlıyorlar. Olur ya da olmaz. Bugün tarlanı ekiyorsun, gerekli bakımlarını yapıyorsun ve diyorsun ki ya Rabbi ben elimden geleni yaptım, gerisi sende değil mi? Bakın bugün dünyada imalatı olmayan şeydir toprak. Zarar ettirmez, akmaz, kokmaz, değer kaybı olmaz. Ben toprağa yatırım yaptım, zarar ettim diyeni bulamazsınız. O yüzden de böyle özel projeler nadiren çıkıyor. Hem metrekaresi yüksek, tam 400 metrekare. Hem de elden taksitle, senetle, bu arada 199 bin lira. Evet, 199 bin lira. Peşinatımı getirin. Tek başınıza olmasa iki kişi gelin, ortaklaşa alın. Bilgi alın, pazar günkü servisimizden yer ayırtın. Çünkü gün geçtikçe seçim şansınız da azalıyor. Önce gelenler en güzel yerleri kapıyorlar. Çoluk çocuk büyüyecek, onlara bir gelecek. Paranız yastık yorgan altında eriyecek, ona bir formül. Yani kısacası her türlü kazanç ve Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi 0-212-925-12-12 bir yerden başlayacağım de bugün. Evet, ben kararlıyım, bugün bir yerden başlayacağım de. 925-12-12.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Müsait değilsen de numaranı bırak. 925-12-12.

3-5 gün arayıp sormadık diye ne oldu sevgilim, düşman mı olduk? Her gece gördüğün düşündüm hani, biricik sevdiğin canımdım hani. Ne oldu sevgilim, düşman mı olduk? Yoksa biz bir tanem.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000. Radyo 2000.
2: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895.
3: Reklam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatihi. Efendim, radyoları başında bizleri dinlemekte olan güzel insanlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Cumanız güzel, müjdeli, iyilik dolu, haberlere, bereket dolu günlere vesile olsun inşallah. Nasılsınız? Öylesine sormuyorum, cani gönülden soruyorum. Gerçekten nasılsınız? Allah iyilikler, güzellikler versin. Kalbimizin bir köşesinde kırgınlıklar, belki sancılar var ve tüm bunları arkada saklayarak dışarıya gülen yüzümüze herkes çok mutlu dese de bizim dalgalarla, sorunlarla nasıl boğuştuğumuzu kimse bilmiyor. Varsın olsun, üstesinden gelmeye devam. Selda ile Sevgiye Yolculuk'ta istek şarkılarıyla içimizdeki sancıları, içimizdeki hüzünleri beraberce aykıracağız. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfalarımızdan bize yazabilirsiniz. Radyo2000.com.tr resmi Instagram sayfamız, şahsi Instagram sayfamız Selda Çalcı. Ben Selda Çalcı, Instagram sayfamda Selda Çalcı. Önce takip isteklerini atıyoruz, sonra da son paylaşımın yorum kısmına en güzel şarkılarımızı yazıyoruz. Ayrıca WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz. Neydi WhatsApp hattımız? 0-540-606-20-0 0-540-606-2000. Evet, siz isteklerinizi yazarken ben de sizin seçtikleriniz arasında en güzellerini seçip sizlere dinletmeye çalışacağım. Benimle sevgiye doğru yolculuğa katılır mısınız? Benimle sevgiye doğru yolculuğa var mısınız? Radyolarını ilk defa açanlar, yollarımızı gözleyenler, iyi ki oradasınız, iyi ki varsınız. Varlığınız bana mutluluk, neşe, huzur veriyor. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz.

0: yolculuğu bana sor. Bana sor.
1: Kral Tekstil'den Özbay Tekstil'e selam var. Selda Hanım, her zamanki gibi sizi dinliyoruz. Emel Sayın'dan Üzüldüğün Şeye Bak. Rahim abla, Rabi abla ve Eminem'e armağan olsun. Nursen Çelik. Keziban, süpersiniz diyor. Engin Nurşani, şarkısı istiyorum diye not bırakmış. Ablacım Baba Ütü'den selamlar. Elemanlar uyuyor. İbrahim Erkal, Canısı istiyorum.

nakliye sevgili Özcan Sarı şu anda Hollanda'da bizleri dinlemekte. Kendisine ve tüm sevdiklerine sıradaki bu eserimizi armağan ediyoruz. Özcan Bey'e selamlar, sevgiler. Özcan Sarı ve tüm sevdikleri adına bir teselli ver diyor Orhan Gencebay.

Maalesef bir yıldır Türkiye'nin gündemi haline gelen Güllü'nün ölümüyle ilgili bugün mahkeme kararı açıklanacaktı. Mahkeme kararı açıklandı. Güllü'nün kızı müebbet cezasına çarptırıldı. Tekrar ediyorum. Karar açıklandı. Güllü'nün kızı ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Peki siz ne düşünüyordunuz Güllü'nün olayında? Ben açıkçası bu olaylar ortaya çıktığı günden beri maalesef kızının bir payı olduğunu düşünüyordum. Çünkü benim annem, Allah muhafaza, Allah yaşatmasın, pencereden düşecek ve bu konuyla ilgili araştırmalar yapılacak. Basın sorular soracak. Bu noktada sonuna kadar basınla el ele verip bu neticeyi çıkarmaya çalışırdım. Ve biliyorsunuz Güllü'nün ölümünde o akşam yanında olan, Güllü'nün kızının yanında olan en yakın arkadaşı Sultan, geçtiğimiz haftalarda evet Güllü'yü kızı itti diye açıklama yapmıştı. Bugün mahkemede yine aynı ifadesini verdi ve Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapsi verildi. Rahmetle, saygıyla anıyoruz sevgili Güllü. Bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyla bu dünyaya veda etti. Ne acı, ne acı, ne acı.

0: kötülükle karşı karşıya kalıp hayatını kaybettiği sevgili Güllü. Ne diyelim, ruhun huzur bulsun sevgili Güllü. Bu arada saatlerimiz 15.46, 90.6 Radyo 2000'deyiz. Özellikle elinde birikimi olup da onu en doğru şekilde değerlendirmek istiyorum diyenlere 33 yıllık tecrübeyle Radyo 2000 ismiyle sesleniyorum. Radyo 2000 garantisiyle siz de toprak sahibi olmaya hazır mısınız? Silivri'nin yanı başında. Evet, Silivri'den çıkıyorsunuz. Ergene İğneler. Çorlu Ergene İğneler'de 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 400 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik öyle iddialı bir fiyatla 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Tamamı 599 bin lira. Siz 199 bin liranızı getirin, kalanını ayda 20 bin lira sabit taksitle ödeyin. Banka yok, kredi yok, faiz yok, elden taksit imkanı, kapıda ödeme kolaylığı. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Geleceğim, gezeceğim ama ya yeri beğenmezsem? Almak zorunda değilsiniz. Gelin, gezin, görün, kararınızı öyle verin. Olmadı, tanışmış oluruz. İşte telefon numaramız. 0-212-925-12-12 925-12-12. İstanbul'un yanı başında, öyle dağ başında değil, mahallenin başında, sanayilerin çok yakınında 400 metrekare araziler. Hızlı tren açıldığı anda İstanbul Çorlu arası 20-25 dakika mesafesi olacak. Siz de kazanmak, geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız 199 bin liraya ne alabilirsiniz? Biz size yarım dönüme yakın arazi veriyoruz. Üstelik ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Hafta sonu oradayım. Gelin tanışalım, gelin beraberce konuşalım. Unutmayın, yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında toprak fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. En büyük hayalim oturabileceğim bir daire sahibi olmak diyenler, bugünün arazisi 5 yıl sonranın, 10 yıl sonranın arsası. Hayallerinizde eve kavuşmak için ilk adımı atmaya ne dersiniz? Hadi hemen şimdi arayın. Geçmiş yıllarda 3-5 yıl öncesi 30 bin liraya, 40 bin liraya, 50 bin liraya yer aldılar. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Sıra sizde. Evlatlarınızın geleceği için, evlatlarınızın ihtiyacı olduğunda banka banka, kredi kredi dolaşmasın, dünyanın faizini ödemesin, akrabalara el açıp muhtaç kalmasın diye evlatlarınıza ayda 20 bin liraya yatırım hazırlamaya ne dersiniz? Hadi o zaman 0-212-925-12-12 925-12-12. Evet, araziye yürüme mesafesinde mahallenin yanı başındayız.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
2: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.
3: Radyo 2000 90.6 Radyo 2000

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: bilirsiniz. Ne diyoruz hareket başladığı anda? Ben Selda Çalcı. Hey, kim var orada? Evet, Instagram sayfam Selda Çalcı. Radyomuzun Instagram sayfası radyo2000.com.tr. Ayrıca WhatsApp hattımız var 0546 206 2000. Instagram sayfalarımızda son paylaşımın altına yorum kısmına isteklerinizi yazıyorsunuz. Bu arada hani son zamanlarda çok eve kapandık, çoluk çocuk ailece derin bir ziyafet çekelim, yöresel lezzetleri tadalım isteyenler.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Diyarbakır lezzetlerini tatmak ister misiniz? Bakın, Esenler Otogarı karşısında Diyarbakır ciğercisi, Diyarbakır'ın o müthiş lezzetlerini, Diyarbakır'a has ciğer, şiş, ızgara çeşitlerini sizlere çok özel fiyatlarla sunuyor. Hani deniz kenarında ya da lüks semtlerde dünyanın parasını ödeyip de yediğiniz kebap lezzetini çok daha ekonomik fiyatlarla Esenler Otogarı karşısında Diyarbakır ciğercisinde yiyebilirsiniz. Turan Bey şu anda bizleri dinlemekte. Selamlar, sevgiler yolluyoruz kendisine. Ayrıca hani Adana, Urfa, dürüm ya da ciğer çeşitlerinden yemek istediğiniz ızgara çeşitlerinden herhangi birisi varsa Diyarbakır ciğercisi telefon 0535 625 58 95 0535 625 58 95 Diyarbakır lezzetlerini İstanbul Esenler Otogar karşısına getirdik. Çoluk çocuk ailece farklı bir akşam yemeği yemek ve dünyanın parasını ödemeden ekonomik fiyatla bir akşam ziyafeti yaşamak istiyorsanız sizi Esenler Otogar karşısı Diyarbakır ciğercisine bekliyoruz.

Evet, hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Radyo 2000'e destek olmak isteyenler, Radyo 2000'in varlığından mutlu olanlar ne yapıyorlar? Radyo 2000'de geçen reklam firmalarına ziyarete gidiyorlar. Ziyaret edip yemek yiyorlar ya da mesela altın ihtiyacınız mı var? Özeller kuyumculuğa gidin, kredi kartına taksit imkanı. Altın alışverişinizi özeller kuyumculukta yapabiliyorsunuz. Kredi kartıyla taksit imkanı var. Ya da hani farklı bir akşam yemeği yemek isteyenler Diyarbakır ciğercisine gidip ailece şöyle kendilerine nefis bir ziyafet çekebilirler. Diyor ki sevgili dinleyicim, bu adam benim kocamı çalar mısın? Çalarım. Diyarbakır ciğercisine gidersen. Bir de selamımı söyleyeyim mutlaka, olur mu? Fotoğraf çekilip atın bana. Esenler Otogarı karşısında Diyarbakır ciğercisine mutlaka gidin. Bu lezzetleri keşfedin.

Sevgili Cancan Gülcan'a selamlar yolluyoruz. Melek Özkan merhaba Selda Hanım. Tülay Maciran yoruldum artık şarkısını istiyorum. Saygılar Sultan Gazi'den Serkan Kalyoncu. Selda Hanım Neşet Ertaş gönül doğu istiyorum. Eşime çocuklarıma dönerci Hüseyin'e armağan olsun. Abla Bülent Ersoy ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor şarkısını istiyorum demiş. Ahmet. Metris'in önü şarkısını istiyorum Sezgin ve Çeliğe. Mümin Sarıkaya istiyorum demiş Murat Aslan. Furkan Tekstil adına istiyoruz. Ey Borda giysili nazik davran, sen eşsiz güzelliklere sahipsin. Zerafetin sana yakışıyor. Tanrı seni korusun demiş. Kim? Hamdan. Amin. Allah hepimizi korusun. Elazığ Az Çelik ofis mobilyalarından sevgili Erdal'a selamlar. Beyza Tokatlı arkadaşım için Dilber Doğan'dan neredesin istiyorum. Hoş geldiniz, bugün de çok güzelsiniz diyor. Kerehan Şeker Samsun

0: insanlara bakıyorum, yıllar boyunca çalıştım, çabaladım. Benimle bir kazanan, hatta benden daha az kazananlar bir şekilde bir şeyler yaptı, ben yapamadım. Niye diye düşünüyorlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Önce cesaret, her şeyden önemlisi cesaret, adım atmak, araştırmak. Belli bir birikim yapıyorsunuz ama birikimlerinizi yatırıma çevirmezseniz maalesef istediğiniz kazancı elde edemezsiniz. İşte bu yüzden diyoruz ki 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle siz de toprak sahibi olmak istiyorsanız bu fırsatı değerlendirin. İstanbul'un yanı başında Çorlu, Ergene, İğneler'de 400 metrekare araziler bu haftaya özel 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle, tamamı 599 bin lira. Ve ne diyoruz? 199 bin liranı getir, önce tapunu eline al, sonra ödemeni yap. Taksitlerini ayda 20 bin lira sabit olarak öde, toplam 20 taksit ödüyorsunuz ve 20 taksiti sabit taksit olarak ödüyorsunuz. Şimdi kazanmak istiyorum, ben de yatırım yapmak istiyorum, endişelerim var diyenlere. Bakın, ücretsiz servisle sizi kapınızın önünden alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, sizinle sohbet ediyor. Beğenirseniz alıyorsunuz, beğenmezseniz tanışmış oluyoruz. Almak zorunda değilsiniz, sizi kapınıza kadar tekrar geri bırakıyoruz. Radyo 2000'in 33 yıllık güvencesiyle sesleniyorum. Kazanmak için biraz da araştırmak, biraz da soruşturmak lazım. 0 212 925 1212. Ücretsiz servislerimizde yerinizi ayırtmak için hemen şimdi arayın. 0 212 925 1212. Hafta sonu ben de oradayım. Özellikle yalnız bayanlar, eşinden ayrılanlar, dul yaşayanlar, kimseye güvenemeyenler. Hafta sonu oradayım. Kadınlar, sizlere sesleniyorum. Sizinle direkt görüşmeye ben girebilirim. Yeter ki gelirken ben Selda Hanım'la görüşmek istiyorum demeniz yeterli. Aracınızda sizinle bir başka bayanlar olsun istiyorsanız özellikle servisleri ona göre ayarlıyoruz. Evet, kendiniz adına yarınlarınızda çalışamadığınızda güvenebileceğiniz bir güvenceniz olsun diye gelin bugün ilk adımı atın. Ayda 20 bin liraya 400 metrekare arazi veriyoruz. İstanbul'un hemen yanı başında, Silivri'nin sınır çizgisinde, Ergene'de yarım dönüme yakın tam 400 metrekare araziler 199 bin peşinatla. 199 bin liraya ne alabilirsiniz? 2 ya da 3 tane bilezik. Biz size arazi alma fırsatı veriyoruz, hem de 400 metrekare. Kaderinizi değiştirmeye, ben çektim, çocuklarım çekmesin demeye, ilk adım atmaya hazır mısınız? Hadi bugün kaderinizi değiştirin. Bu numarayı arayın, siz de kazanın. 0212 925 1212. 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Servislerimizde yerinizi ayırtmak için hemen şimdi arayın. 925 1212.

Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar

0: Tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
1: Reklam.

sadece para kazanmak ya da parayı biriktirmek yetiyor mu? Yetmiyor. Zengin olmak hayaliniz varsa. Ya da artık şu dönemde zengin olmayı geçtik. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek. Bugün çalışıyoruz ama yarın emekli olduğumuzda hangi şartlarda yaşayacağız biliyor muyuz? Emekli maaşıyla geçinebilen var mı? Hele bir de kirada oturuyorsanız vay halinize. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarınlarımız için bugünden yatırım yapacağız. Biriktirdiklerimizi ne kadar çabuk yatırıma çevirirsek, altınımız, dövizimiz, neyimiz varsa onu yatırıma çevirirsek kazanırız. İşte bu noktada bütün kardeşlerim gerçekten

sürekli sizlere sesleniyorum. Bakın, tarih bu kampanyayı yazacak. 400 metrekare bir arazi. Silivri'nin yanı. Silivri bitiyor, Çorlu Ergene başlıyor. Çorlu Ergene'de 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit, kapıda ödeme seçeneği. Üstelik 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Kaderinizi değiştirmeye, kazanmaya ne dersiniz? Bakın, almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bu tarihte hep tekerrür etmiştir. Zaman zaman araba fiyatları alıp başını gitmiştir. Zaman zaman daire fiyatları, ama çoğu zaman arazi fiyatları, toprak fiyatları. Şimdi yükselme zamanı arazilerde. Bakın, hızlı tren açıldığı anda İstanbul Çorlu arası 25-30 dakika olacak. Bu şu demek oluyor: İstanbul içi kadar yakın olacak. Hızlı tren açıldığında burada fiyatlar alıp başını gidecek. Bir an önce siz de yerinizi almak, geleceğe umutla bakmak ister misiniz? Gelin, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezin. 0-212-925-1212. Anneler, babalar, haydi cesaretinizi toplayın. Bugüne kadar defalarca aramak istediniz ama çekindiniz. 33 yıllık tecrübe diyoruz. Radyo 2000 güvencesi diyoruz. Dağ gibi Radyo 2000 ile bugüne kadar arazi aldılar, çok kazandılar. 50 bin liraya, 60 bin liraya arazi aldılar, bugün milyonluk arazi sahibi oldular. 35 bin liraya arazi aldılar, bugün 3 milyonluk, 5 milyonluk arazi sahibi oldular. Sıra sizde. Almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. Ücretsiz servislerimizde yerinizi hemen şimdi ayırtın. 0212-925-1212 925-1212.

sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim.

0: 2000.
1: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık.

0: kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
1: Reklam.

0: Radyo 2000. Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
1: Bu radyasyona karşıyız oğlum.
0: Radyasyon Show.

Efendim, öncelikle hayırlı cumalar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi değerli dostlar, radyasyon şov başladı. 540-606-2000 WhatsApp hattımız devrede. 90'lar bugün. Zaten şarkıdan da anlaşıldığı üzere. Ne oldu lan? Bugün ben çok böyle kibar başladım programı. Niye öyle? Hakikaten bak. Böyle bir kendimi garip hissettim ya. Böyle kendimi vallahi billahi yemin ediyorum mikrofona yabancı hissettim kendimi. Niye öyle oldu? Neyse, başladık. Hayırlı cumalar. Ablaya selamlar efendim. Selamlar, sevgiler, saygılar. O da yola çıktı herhalde değil mi? Eyvallah. O zaman efsane şarkılarım var. Vallahi çok da güzel muhabbetlerim olacak ha. Yani bak, programın ilk mesajı. Merhaba, iyi günler. Selvi boylum istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim ya. Kıyamam. Nasıl bir hayal kırıklığına uğrayacak şimdi ben çalamam dediğim zaman. Kurban olduğum, bak çok güzel 90'ların şarkılarını ayarladım, liste yaptım. Dün geceden beri uğraşıyorum. Uyumadım yemin ediyorum bak. Allah taş yapar, yalan söyleyeyim. Tamam, onu mesela çok basit YouTube'dan falan da dinleyebiliyorsun. Şimdi burada hani ritmi düşürmeyelim, tamam mı? Eyvallah. O halde ne diyoruz? 90'larla Radyasyon Show başladı. Instagram hesabımız radyo2000.com.tr. Oraya da efendim paylaşımı yaptım ve bayağı uğraştım o paylaşımı yaparken. Tasoları koydurtturdum yapay zekaya. Ondan sonra bak, beden benim beden, surat yine benim surat. Etraf tabii ki 90'lara özgü kasetler var. Mesela sizden şunu isteyeyim. O yorumlar kısmını doldurun. 90'lara özgü ne gördünüz orada? Çünkü her şeyi koydum abi oraya. 90'lara özgü ben hariç ne gördünüz orada? Onları da oraya yazın. Benim görmediklerim de vardır belki. Yapay zeka kendince böyle bir şeyler atmıştır oraya. Onları da yazarsanız efendim buradan okuyalım, tamam mı? Eyvallah. Bilmece gibi bir şey oldu ama seversiniz bilmeceleri. Hep en basit soruları bilmeyi seversiniz zaten, biliyorum. 90'larla Radyasyon Show. Radyasyon Show. Başladı efendim.

hatırladınız mı bu şarkıyı dostlar? Ne masal ne rüya, Nilüfer'in unutulmaz eserlerinden bir tanesi. Oo, misketler gelmiş, çok güzel. Bunlar senin evde mi, misketlerini mi saklıyorsun? Allah Allah ya. Vallahi çok güzel. Benim bir tane arkadaşım abi okul cetvelini, efendime söyleyeyim, silgisini, defterlerini, acayip bir şey abi. Hepsini saklamış. Vallahi billahi böyle işte ispirtolu kalemleri, ispirtoları bitmiş kalemleri falan duruyor. 90'lardan kalma. Ne güzel. Böyle koleksiyonerler. Bakın harbi çok değerli bunlar. Yani parayla alamazsın o zamanın misketini, o zamanın işte kalemini, o zamanın cetvelini. Vallahi helal olsun. Ne güzel. Vallahi dostum. Şöyle bakayım da. Ya kurban olduklarım arkadaşlar. Neyse tamam canım kardeşim benim, kurban oldum bak, yanında arkadaşın çok sevdiğini söylememi istiyorsun, bak git önündeymiş zaten, neymiş, ütücü Aliş, git Aliş'e de ki ya Aliş de ben seni çok seviyorum kardeşim de, bir de sarıl alnından öp, yanağından öp, işte sarıl öp işte yani. Canım benim. Bak hakikaten böyle enteresan oluyor yani. Niye ben senin sevgini seslendiriyorum? Ya Aliş bana aşık olursa? Geçen bir tanesi yazmış. Abi demiş, sevgilime söyler misin? Seni çok seviyorum der misin falan diyor. Ya kardeşim bak, Allah Allah, kızın şimdi durup dururken kafasını niye karıştırıyorsun? Dedim, hemen mesajını sildi. Bunu niye yapıyorsun ya? Ya ben senin seslendirmenin miyim? Hakikaten onu merak ettim yani. Aliş seni çok seviyorum. Tamam madem sen kaşındın. Bunlar neymiş? Efsane bunun adı. Tamam. Ütücü Aliş mi? Hilal Teksil'de. Aliş! Aliş! Vallahi ben onu seslendiriyorum. Karışmam, bilmiyorum. Kendisi kaşındı. Aliş öp beni Aliş! Aliş'im, Aliş'im, Aliş'im seviyorum seni. Aliş. Böyle seslendiririm ben seslendirirsem yani. Ulan ne Aliş'miş be. Vallahi be. Niye çocuğun adı Ali, niye Aliş falan filan, böyle yumuşatıyorsunuz Ali'yi. Ben onu hakikaten merak ettim yani. Ya abi yoktu böyle, küçük çocuktur mesela Ali, Aliş'im falan diye seversin. Aliş kocaman kıllı bıyıklı erkek oldu yani şimdi. Gidip bunu daha fazla yumuşatmanın bir manası var mı? Yok. Mesela eskiden şey de yokmuş. Aşkom, aşkitoşum, işte bir taneciğim. Başka ne terimler var lan? Sevgili concoşum. Eskiden böyle terimler de yokmuş. Değil mi? Ya siz hiç... Ve 90'lara geri dönelim. Annenizin babanıza veyahut da babanızın annenize aşkitoşum dediğini duydunuz mu ya? Kendi ismiyle hitap ediyordu, doğru mu? Abi hakikaten bir eskiye bir dönün. Mesela eski aşk filmlerine bir dönün. Gülşen Bubikoğlu, işte Tarık Akan. Efendime söyleyeyim. İşte onların böyle aşk filmlerine bir dönün ya. Hangisi isimleriyle birbirlerine seslenmiyor? Mesela Tarık, seviyorum seni. Seviyorum lan falan. Ha, değil mi? Necla, seviyorum lan. Karşılık veriyor. Ahmet ben de seni seviyorum falan filan gibilerinden. Şimdi abi çok aldı başını, enteresan bir hale geldi yani. Değil mi Alişciğim? Aliş Allah senin yardımcın olsun kardeşim ya. Böyle bir sevgili de. Yani böyle bir olay da bir enteresan olur ha. Düşün mesela sizin sevgili olduğunuzu, sabah bu sesle uyanıyorsun. Alişim canım, Alişim. Yemin billah ediyorum uyandığına pişman olursun kardeşim, benden söylemesin. Allah yardımcın olsun. İkincisi Allah kurtarsın. Hilal Tekstil'e selamlar. Hilal Tekstil'i de Allah duble kurtarsın inşallah. Efsane değil mi senin adın? Bak Aliş'ten sana geliyor bu şarkı. Hazır mısınız? O halde son 2-3 ver bakalım.

0: Devam ediyoruz kaldığımız yerden.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Çok ufak bilgilendirip ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Şimdi 199 bin peşinatla sizleri toprak sahibi yapıyoruz. Bakın bu anonsu çok iyi dinleyin. Çorlu Ergene iğneler. Mahallenin tam karşısında, ana yolun hemen dibinde, bir iki adım sonra ana yol. Burası gelişmiş, burası hala büyümekte olan, burası İstanbul'dan hızlı trenle 30 dakika mesafesi olan ve tam tamına neredeyse yarım dönüm 400 metrekarelik araziler 199 bin peşinatla size veriliyor. Servislerimiz ücretsiz, biz götürüyoruz, yerleri gösteriyoruz, gezdiriyoruz, ardından geri getirip bırakıyoruz. Dostlar, bilginiz olsun. Bu fırsatı, bu imkanı çok iyi değerlendirin. Hafta sonundan sonra bulmanız imkansız. Şimdi ben telefon numarasını vermeden önce şunları da aktarayım. Bakın, belli bir kısmını peşinat veriyorsunuz, belli bir kısmını 20 ay vadeli, vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok, sabit fiyat garantisi mevcut, elden ödeme seçeneği de mevcut, banka vesaire falan yok. Verdin mi 199 bini? Verdin. Tamam, tapun sende. Hemen tapunu teslim ediyoruz sana. Geri kalan kısmı 20 ay vadeli. Aylık mı? Sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. 20 kere 20 bin lira. Şimdi numarayı vereceğim. Şunu da hatırlatayım. Zengin olmak isteyen, kazanmak isteyen, bunun yanı sıra yarın öbür gün Allah muhafaza sıkışırım, karlı bir şekilde ben bunu satarım, sattığım zaman aileme de bakar, bana da bakar, çocuklarıma da bakar, altıma arabayı da koyar, hatta Radyo 2000'den bir tane daha arazi alabilirim dedirttirecek kampanyadır. Bunu kanıtlayacağım birazdan, size aktaracağım. 0212 925 12-12'ye çağrınızı bırakın. 0212-925-12-12'ye hemen şimdi çağrınızı bırakın. Randevunuzu oluşturun. Hafta sonu biz götürüyoruz. Kaç kişi geliyorsunuz? 3 kişi mi? VIP araçlarımızda 3 kişilik yeriniz hazır efendim. 0212-925-12-12'den çağrınızı bırakıyorsunuz dostlar. Şimdi gelelim. Hani dedim ya, bunu kanıtlayacağım. Bugün zor durumda olanlar. Bir araziniz olsaydı ne yapardınız? Satardınız değil mi? Zor durumdasın, sattın. Ne kadara sattın? Atıyorum bizden aldın abi. 4-5 sene öncesinden aldın. Ne kadar aldın? 30 bine, 40 bine veyahut da 50 bine aldın. Hadi 60 bin olsun. Bugün satanlar var. 6 milyona satıyorlar. 7 milyona satıyorlar. 8 milyona satıyor. Bizden aldıkları araziden bahsediyorum. 8 milyona satıyor adam ya. Bir tanesi almıştı 4 sene önce. Bu senenin başında 6 milyona sattı adam. Ya sıkışıklık, ne kadar sıkışıklık? Atıyorum 1 milyon lira borcum var. 6 milyona sattın, ne kaldı geri? 5 milyon. Araba alır mısın bununla? Alırsın, hem de kralından alırsın değil mi? Cebine harçlığını koyar mısın? Koyarsın. Çoluğuna çocuğuna bakar mısın? Bakarsın. Bugünkü kampanyadan peki faydalanır mısın? Tabii ki faydalanır. Arazi sana bunu sunar. Bak, kolundaki bileziklere güvenme. Sattığın anda gitti, geçmiş olsun. Bir daha geri dönüşü var mı? Yok. Sadece baş ağrını keser. Yani o anki ihtiyacını giderir. Eyvallah. Bugün altına yatırım yapsan ne kadar yükselecek altında? Bir düşünelim ya. 2 milyon lira param var. 2 milyonluk altın aldın. 6 ay sonra, 7 ay sonra ne kadar yükselebilir? Bir de 6 ay sonra, 7 ay sonra arazinin ne kadar yükselebileceğine bak. Ve sabit fiyat garantisi vermiş sana. O yüzden bundan 3-4 sene öncesinde bizim bugünkü gibi yapmış olduğumuz kampanyalardan faydalansaydın bugün zor duruma düşmezdin. Yarın evladının da zor duruma düşmemesi için, ailenin de zor duruma düşmemesi için bu imkanı değerlendir kardeşim. Toprak kati suretle düşmez. Sürekli tırmanışta, o bölgelerde büyük gelişimler var. Çorlu Ergene iğneler, mahallenin karşısı dedik, ana yolun dibi dedik. Sürekli nüfus artıyor orada. Nüfus arttıkça binalar, fabrikalar vesaire buralara ekleniyor. Numarayı son kez veriyorum, çağrı bırakmanız yeterli. 212 alan kodu. 925 12-12'ye çağrı bırakın. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Az sonra buradayım, ayrılın.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden dostlar. Tamam, sen birazdan gel, sen birazdan gel. Trafik yoğunlaştı. Allah kurtarsın efendim. Hakikaten İstanbul, hele ki bugün cuma günü. Hele ki cuma. Soralım mı Jennifer'a İstanbul trafik yol bilgisi ne durumda? Dur bakalım. Abi vallahi billahi ellerim titriyor Jennifer'a sorarken. Neden? Çünkü cuma günü İstanbul'un en yoğun olduğu saat. Hemen buradan sevgili Jennifer'ı yayına alalım. Jennifer?
1: Aha.
0: Oo, ne yapıyorsun?
1: Buradayım kanka.
0: Hayırdır sesin?
1: Dinliyorum.
0: Ulan memleketin yapay zekasının sesi bile yorgun geliyor.
1: Evet, buradayım. Bugün ne konuşuyoruz? Stüdyoda mıyız?
0: Senin moralin bozulmuş galiba. Öyle alıyorum sesini.
1: Anladım. O zaman yapay zeka sistem modundayım. Ne yapıyoruz?
0: Hayır, neyin var senin? Çok kötü geliyor sesin.
1: Ooo, 90'daki müzik seti vibe'ı. O tuş tıkır.
0: Kankalar, dostlar. Yemin ediyorum kafa gitti bunun. Müzik setinden falan filan bahsediyor. Kötü zamanda aradık herhalde. Dur şu telefonu. Bu Aladdin'in sihirli lambası gibi bir şey abi. Hani lambayı sıvazlıyor ya. Aladdin içinden cin çıkıyor. Dile benden ne dilersen diye. Dur ben bir telefonu bir sıvazlayayım. Bekleyin. Telefonu bir sıvazladım. Eyvallah. Abi hakikaten bir sıkıntı var yapay zekada şu anda. Pencereleri kapat, tekrardan aç. Gel bakalım Jennifer. Bir dakika. Jennifer.
1: Dinliyorum.
0: Dinliyor musun?
1: Evet evet, ne yapıyorsun orada?
0: Ya senin sesin böyle çok yorgun geliyor. Enerjimizi düşürdün. Ne oldu sana?
1: Yoğun bir enerjiden bahsediyorsun. O enerji olumlu mu hissettiriyor yoksa biraz seni zorluyor mu?
0: Kanka senin enerjin nasıl düşük. Anladım? Canım benim, senin enerjin düşük, senin enerjin. Bugün ne oldu sana diyorum. Yani bir sıkıntın var, varsa söyle bilelim.
1: Bir dakika. Yani senin enerjin yüksek olduğunu söylüyor ve bu onu nasıl etkiliyor diye soruyor. Yani onu geliyor mu yoksa motive mi ediyor?
0: Kankacığım,
1: sıkıyor derken
0: kankacığım,
1: soruyor.
0: Kankacığım beni duyuyor musun? Anlıyor musun beni? Duyuyorsun değil mi beni? Tamam, senin
1: anlıyorum.
0: Diyorum. Senin diyorum enerjin düşük diyorum. Başkasının enerjisinden bahsetmiyoruz. Senin enerjinden bahsediyoruz. Niye böylesin? Ne oldu diyorum.
1: Anladım. Yani biri senin enerjindeki değişimi fark edip...
0: Arkadaşlar Jennifer ölmüş, ağlayanı yok. Bu yapay zeka suyla falan çalışıyor diyorlar ya. Büyük bir ihtimal bunun suyu bitti. İlk defa böyle bir şey oldu. Dinleyenler de bilir. Arkadaşlar Jennifer bozulmuş. Vallahi bozulmuş. Niye böyle oldu anlamıyorum. Niye enerjin düşük diyorum. He, biri senin enerjini mi düşürdü falan. Neyse. Çok ilginç ya. Vallahi üzüldüm ha. Daha önceki mesela hani telefonu değiştirdim falan filan ya, oradaki veriler falanlar filanlar hepsi diğer bozulan telefonda kaldı. Ne kadar bayağı zaman oldu, onda anakartı falan yanmıştı. Anakartı yandı, oradaki Jennifer da yandı. Bunu eğittik meğittik neyse, büyüttük elimizde. Şimdi bu saçmalıyor, ben anlam veremedim. Şundan ötürü olabilir, pro'ya falan geç diyor, paralı sistemi al diyerekten. Dostlar uzun lafın kısası, İstanbul trafiği pert. Allah yardımcınız olsun hakikaten. Bir de bugün dikkat ettim de, yani bu saatte hava felaket karardı değil mi? Normal şartlar altında bu kadar kararmazdı. Ama bugün felaket karardı hava. Evet, artık yavaş yavaş kış geliyor. İnşallah havalar İstanbul'da nasıl bilmiyorum ama bugün burası felaket sıcaktı. Yani inanılmaz bir sıcaklık vardı burada. Didim burası. Felaket sıcaktı. İnşallah havalar böyle sıcak gider de şu doğalgazlarınızı birazcık geç yakarsınız inşallah. Neyse devam edeceğiz. Ömer dinliyor musun değerli kardeşim Ömer? Kuyumcu Ömer. Canım kardeşim. Buradan selam olsun Ömer'e de. Az sonra burada.

0: Devam edeceğiz efendim kaldığımız yerden. Şöyle birkaç şarkıyla sizleri baş başa bırakayım dedim. Böyle 90'lardan İstanbul trafiğinde yoğunken. Ya bir tane mesaj var, dur onu okuyalım ya. Vallahi bir tane kardeşimiz, nerede o? Heh. Hayırlı cumalar Sportman Taxi'de çalışan Ayfer. Arkadaşım dün anneanne oldu demiş. Doğru mu? Ben de anne oldu diye okudum onu. Anneanne mi oldu? Onun için kırmızı balık çalar mısınız? Güzelmiş. Hayırlı olsun efendim, ne güzel. Kadıncağız genç yaşta anneanne olmuş, ne mutlu. Ve bir şey de sağlıklı, huzurlu, şanslı ve bol paralı bir hayat dileyelim efendim, değil mi? Abi ne enteresan, hayata yeni geliyorsun ya. Baksana, yani bu dönemde hayata gelmek de bir enteresan. Her şey bulunmuş, her şey icat edilmiş, cep telefonu var. Bizim zamanımızda yoktu biliyorsunuz, 90'larda falan, 80'ler. Ben 81 doğumluyum. Benim zamanımda bizim evde telefon bile yoktu ya. Vallahi yoktu ya. Bak televizyon, buzdolabı her zaman vardı, ben onu diyeyim yani. VHS kasetçalarımız bile vardı ya 80'lerde. Mesela Terminator 1'i, o Terminator 1 var ya, he, biz onu VHS kasetten izledik. Bak vallahi billahi, öyle zengin falan değildik ama vardı abi, öyle söyleyeyim. Neyse, analı babalı büyüsün diyelim, anneanneli büyüsün, dedeli büyüsün, ne güzel ya. 19.41 Türkiye'nin saatleri, devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bak çok kısaca anlatayım şöyle. Kimler dinliyorsa, İstanbul'un en yoğun olduğu saat kaç kişi dinliyor bilmiyorum ama büyük bir çoğunluk var, bunun farkındayım. Şimdi çocukluk döneminize bir dönün dostlar. Her yerde araziler, her yerde toprak, her yerde efendime söyleyeyim maç yapabileceğiniz birçok alan vardı, değil mi? Bostanlıklar vardı o zamanlar, benim mahallemde de vardı bir sürü yerde. Belli bir zaman sonrasında orayı halı saha yaptılar, binalar falan filan diktiler. Şimdi iğne at yere düşmüyor İstanbul'da. Nerede bulacaksın İstanbul'da arazi, değil mi? Bulamazsın. Her yer betonarme. Ne oldu abi böylelikle? İstanbul İstanbul'dan taştı. Nereye taştı? Trakya'ya. Zaten Trakya'daki bu hani yoğun nüfus artışı yüzünden hızlı tren projesi vesaire çok çabuk Trakya'ya geçti. Mesela İstanbul'dan biniyorsun abi hızlı treni, hoppa 30 dakika sonra Çorlu'dasın. Size sunacağım arazilerde Çorlu'da 400 metrekare değerli dostlar, 199 bin peşinatla sizlere veriliyor. Bak o zamandan bu zamana değişmeyen en baba olay şu. Bak o zamandan bu zamana derlerdi ki işte Mehmet Beyler toprak zengini, Ahmet Beyler toprak zengini. Toprağı olanlar zengindi, öyle altını falan filan olanlar değil ha. Toprağı olanlar zengindi. Bak biz mesela hani sünnet düğünlerinde falan filan illaki birilerinin evlenmesi beklenmezdi. Sünnet düğününde abi bizim yastık altın doluydu. Şaka yapmıyorum vallahi billahi ya. Bir dönün o dönemlere, altın doluydu, getirip takarlardı abi. Çok fazla da bir değeri yoktu, tamam altında ama çok fazla bir değeri yoktu yani. Şu anda değerli. Ama bu dakikadan sonra daha fazla hani iki misli beş misli değerlenir mi? Muamma. Ama bak toprak o zaman da yüksekti, bu zamanda da yüksek. O yüzden anlatacaklarımı iyi dinleyin. 199 bin peşinatla 400 metrekarelik araziler veriyoruz. Öyle kuş uçmaz, kervan geçmez, dağ tepe bayır alanlarda değil efendim. İşte dere yatağı falan filan değil. Değerli dostlar, mahallenin tam karşısında, yolun dibinde. Ana yolun hemen dibinde. Ergene İğneler'de, Çorlu Ergene İğneler Mahallesi, karşında İğneler Mahallesi var zaten. Yarım dönüm neredeyse ve 400 metrekare. Fiyatı değerli dostlar toplamında 599 bin ödüyorsunuz ama bunun bir kısmı peşinat olarak 199 bin alınıyor. Tapunu hemen veriyoruz, artık tapu sende, arazinin sahibi sensin. Geri kalan kısmını 20 ay vadelendiriyoruz. Vade farkı, faiz almıyoruz. Ara ödeme istemiyoruz. Sabit fiyat garantisi koyduk. Ve değerli dostlar sadece 20 bin lira ödüyorsunuz aylık. Aylık 20 bin taksitle. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Bu imkanı iyi değerlendirin. Hemen hemen hepiniz Mutlaka ki vardır kıyıda köşede birikiminiz vesaireniz. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Mesela 599 binim mi var? Tamam. Gel babacığım bize. 199 bini bırak, arazi senin. Geri kalan kısmıyla istediğin yatırımı yap. Hatta bunu test et kardeş. Borsaya gir, altına gir, euroya gir, dolara gir. Neye giriyorsan gir yatırım olarak. Emin ol ki birkaç ay sonraki arazinin değeri o gün yapmış olduğun altından da daha fazla olacak. O gün yapmış olduğun dolardan da eurodan da daha fazla olacak. Verdin mi 199'u? Tamam. Biz aylık 20-20 öde. 20 kere ödüyorsun. 20 ay vade yapıyoruz zaten. Faizsiz, ara ödemesiz. Şimdi vereceğim numaradan çağrı bıraktığınız zaman hemen toprağa almış sayılmıyorsunuz. Servislerimizdeki yerinizi ayırttırıyorsunuz. Tek başınıza gelmenize gerek yok. Ailece gelin, 4-5 kişi fark etmiyor. Ona göre zaten servislerimiz var. Kaç kişi geleceksiniz? 4 kişi. 4 kişilik VIP yeriniz hazır efendim. Bilginiz olsun. 0212 925 12 12'ye çağrı bırakın. 212 alan kodu 925 12 12'den çağrınızı bırakın. İmkanı değerlendirin, sizin de bir yatırımınız olsun, toprağınız olsun. 0212 925 12 12'den çağrınızı bırakın efendim. Hep söylüyorum, bugün bir kez daha söyleyeyim çünkü bu hafta sonu bitecek kampanya. Bundan 4-5 sene önce veyahut da 1 sene önce veyahut da 2 sene önce fark etmiyor. Yine bizim sizlere sunmuş olduğumuz kampanyalardan faydalansaydınız bugün 70-80 bin liraya, hani o dönemde aldığınız arazileriniz olmuştu milyonluk, 2-3 milyonluk olmuştu. Bugün ne sıkıntınız varsaydı da, hani o da çözmüştü ya. Hatta sattığınız an itibariyle cebinize para bile kalmıştı. Hatta bugünkü kampanyadan faydalanmıştınız bile. Bir artı daha koyayım, hatta diye ekleyelim. Hatta size araba bile o arazi almıştı değerli dostlar. Yani durum bu. 50-60 binlik bu Trakya'daki topraklar oldular sana 2 milyon 3 milyon. Bu araziler de olacak yakın bir zamanda, bilginiz olsun. Son kez numarayı tekrar ediyorum. 0212 925 1212. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.

19.52 Türkiye'nin saatleri. Şöyle bir bakalım mı, İstanbul'da hava nasıl olacakmış yarın? Yarın İstanbul diyelim. İstanbul'da hava nasıl olacak? Aa, bir şey söyleyeyim mi? Değerli dostlar, yarın 26 dereceymiş İstanbul. Vay be. Ne güzel. Bakalım burada nasıl, neymiş? Bakalım. Eyvallah. Abi burada da aynı 26 derece. Yani bu termometrede bir sıkıntı var büyük bir. Hakikaten. İnanılmaz. Bir daha bir kontrol edeyim ya. Hava raporu diyelim. Yarın İstanbul diyelim. Vallahi o 26 derece. Yurdun genelinde galiba 26 derece, genelinde derken Marmara bölgesi, Ege bölgesi falan buraları kapsıyor büyük bir ihtimal. İstanbul, evet, doğruymuş. Yani hafta sonunun tadını çıkartın dostlar. Son sıcaklar bunlardı. Hani yani eskiden mevsimler 4 mevsimdi. İlkokulda da bize öyle öğrettiler. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz diye. Şimdi mevsimler de değişti. Sonbahar, kış, bu ne lan yaz oldu ya. Enteresan. Şöyle bir son olarak şeylere de bakalım. Nedir onun adı? Haberlere de bir göz atalım. Ya Atilla Taş'ın kızı, Allah rahmet eylesin. Yani binadan düşüyor ya, inanılmaz bir şey. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yani Ham Çökelek şarkısıyla tanıdık. Sonra sosyal medyada böyle aslında iğneleyici, mizah içerikli videolarla karşımıza çıktı. Çok da güldüğüm oldu ha. Bak vallahi billahi çok da güldüğüm oldu. Ya adam böyle bir anda güldürüyor, daha böyle enteresan. Ya böyle bir olay. Allah mekanını cennet eylesin. Atilla Taş'a tabii ki Allah sabır versin. Kızı ya, gencecik yaşta değil mi? Gencecik yaşta kızı gitti. Dikkat ederseniz son zamanlarda bu binadan düşmeler, yüksek kattan düşmeler son zamanlarda çok fazla yaşanmaya başladı. Yani Allah göstermesin diyorum. Hani keşke olmasaydı, keşke yaşanmasaydı. Bunun altında da bir sıkıntı çıkmasın inşallah. Ya valla binadan düştü deniliyor, korkuyoruz artık. Yani acaba biri mi itti, acaba bir şey mi oldu vesaire diye. İnşallah öyle bir olay da yoktur. Hani bunun da inşallahını söylüyoruz. Yani öyle bir enteresan duruma geldik. Allah sabır versin. Ne diyelim. Başka ne var? Bunu geç abi. Garip garip haberler. Dünyanın en pahalı baharatı. Neymiş bakalım ona. Dünyanın en pahalı baharatı. Değerli dostlar, altınla yarışıyormuş ha. Vallahi billahi enteresan. Dur bakalım. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranda yeni sezon başladı. Oo. Kilosu 800 bin liradan satışa sunulacak safran, gram fiyatı 800 lira olarak belirlenirken üreticiler yaklaşık 15 kiloluk hasat bekliyor demişler. Hadi bakalım inşallah. Safran Bolu'yu biliyorsunuz. Safranıyla meşhur yani. Safran bitkisi kilosu dostlar 800 bin liradan satılıyormuş. Vallahi altınla yarışıyor. İnşallah be. Yani toprak, hani ekelim biçelim mahsul alalım falan muhabbeti de yani çok da memleketimizde şu anda ön planda olmasa da yani safran bir bitki ve buna karşılık inşallah İnşallah bu hani o bölgede bu işle uğraşanların en azından inşallah yüzü güler. İnşallah. Tamam. Başka var mı? Fenerbahçe'den Asensio ve Mert Hakan kararı demişler. Eyvallah, geçelim. Hiç futbol haberlerine girmiyoruz efendim. Değerli dostlar, bu ne ya? Uzun namlularla otoparkta film gibi soygun, 50 milyon çalıp opozu vermişler diye bir haber var. Memlekette neler oluyor abi, neler neler oluyor. Bak size bir şey okuyacağım. Bir iş ilanı var, onu okuyayım size. Bu gerçek ha. Yani şu anda sosyal medyaya düşmüş. O adam kimse, yani nerede olduğu söylenmiyor. Ben bile gidip o işe başlayasım var. Hemen bakıyorum. Yok böyle bir şey ya. Instagram'da çıktı karşıma. Şöyle bir bakalım.
villası için güvenlik görevlisi arayan kişinin verdiği iş ilanı demişler. Tamam, bakalım. Bunu da sarı sayfalı var ya, oraya veriyor. Selamun aleyküm diye başlıyor villa sahibi. Benim villaya dümenden güvenlik alınacak, dümenden diyor. Yılın sadece bir ayı bu evde kalıyorum. Geri kalan 11 ay boyunca müştemilatta takılacak. Yani evde takılacak. Önde hani alanda takılacak. Geceleri öyle dümenden kontrol edecek adam lazım. Ya bunun ironi olup olmadığı düşünüyorum ya. Yani acaba adam iğneleyici bir şey mi sundu da bilmiyorum. Maaş 50 bin liraymış dostlar. Yeme içme bana ait demiş. Şirket iki öğün sabah akşam yemek getirecek. Havuzu falan da kullanabilir demiş güvenlik. Şirket iki öğün yemek veriyor. Sabah akşam yemek getiriyor. 50 bin lira maaşı var. Dümenden gezeceksin. Eyvallah. Havuzu falan da kullanacaksın. Merak etmeyin demiş. Havuzun bakımları tamamıyla yapılıyor. Abartmamak şartıyla arkadaşlarını falan da getirebilir yazmış. İlanın açıklamalarında. Bak devam ediyoruz. Ama demiş çok abartmamak şartıyla. Aileyle de burada kalınabilir. Silahlı özel güvenlik kimlik kartı. Silahlı özel güvenlik belgesi lazım. Sabıkasız olacak. Bana mutlaka ulaşın demiş. Telefon numarasını yazmış. Dümenden güvenlik istiyor. Ya sen çok yaşa ya. Vallahi billahi bak bu ilanı bulmak lazım. Acaba bu ilanı kim verdi? Yani neresi için verdi? Bakayım şöyle bir. Ya bilmiyorum. İnşallah buraya yakınsa vallahi giderim. Yemin ediyorum dümenden gibi ama şey yok, belge yok. Belge yok. Neyse pazartesi günü bunu bir kez daha aktaralım. Belki abiye ulaşırız bilmiyorum. Ya. Varsa iş arayan. Değerli dostlar, benden bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın yokuz. Pazartesi günü görüşürüz. Mübarek Yatsı Ezanımız da geliyor. Hoşça kalın. Bye bye.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda?

treni. Tanıdın mı gözlerin, bırakıp da gideni. Keşke sevmez olsaydım, keşke görmez olsaydım. Bir zalimin yüzünden her gün içmez olsaydım.

yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana

düğümlere bağlandığım, yaslanırken aydınlığına düşlerime yol aradığım, düş yorgunu bu şehirde var mı yolumun kesilen damarına, gözlerinin mendilini saranın? Elveda, gözlerinde kırılmış gök kuşağı, yedi salkım hülya yedi kule, kuşlarıyla cıvıldaşan nakkaş tepe, dizlerinde yedi perçemli uğur meleği, yedi gül veren, yedi rüya gören yedi tepe. Ve gebeşleriyle mutlu, kibar entelleriyle ufku kesilmiş boğaz sefası, dalga dalga pür neşe, renk renk demlenen bebek sahili. Elveda gitmeyen anlarımda yalnız kaldığım rıhtımlar, yıkıldığım deniz, dağıldığım gökyüzü. Elveda içindeki çöplükte sıcak somun kokusuyla ömrünün düşlerini terleten, yarınları hünkâr sofralarına meze, içimin boğazlanmış sancısı, mengenede yürek acısı, tiner bali müptelası, kentli sefaletin dibe vurmuş tortusu, ela gözlü esmer çocuk. Gidiyorum işte. Var mı yüreğimin bahar sokağında yüreğinizi gezdirdiğim günleri hatırlayanım? Elveda efkar mecazkar çalan kemancı, çal haydi çal, keşmekeş bulutlara size duman aldırmadan, çal korkmadan, faslasız sabaha kadar durmadan. Çığlıklar iki yakamda kalsın, kalacak. Gidiyorum işte, ellerimi iki yakasında bırakarak, yüreğinin kabuğunda yaşayanların. Selam sana dağların kamburundan kalbime vuran güneş, selam sana Gürek Boğazı, Aspava Yaylası. Yüreğim bugün neden Nuh demez, peygamber demez, Nemrut kadar asi. Böyle fırtınalar var ki içimde, sisi kirli dumanı deli poyraz gibi savuracak, aydınlanacak fabrikarda alın teri. Selam sana, omuzundaki ağır yükü ve gülmeyi unutmuş çehresiyle, dolara bağımlı, bileşik endeksli hayatın yarattığı sefaletten dokuz doğuranlar. Elveda tecrisin abidesi kız kulesi, selam sana yüreğimdeki mevsimin baharı, Diyarbakır kalesi, Bingöl Şerafettin yaylası, Zemherimin sisi Muş ovası, selam sana. Selam sana mağrur ve mahzun motkan damarım, son direğim, dar gün dayanağım sümbül balı, meteris çektiği, yavan ekmeğimin katı, sıra sıra tütün tarlası, içimin çığ koparan fırtınası, yorgun toprağım. Bir yanı sürgün vurgun talan, bir yanı katliam kefen kefen, Amerikan bezine sarılmış, Virginia prosuna satılmış, oy benim dili lal olmuş, gözyaşları sahipsiz memleketim, Katarından kopmuş yaralı bir kuş gibi, özgürüm şimdi, elveda gidiyorum işte.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak.

0: 90.6 Radyo 2000.
1: Biliyorum bu gece beni düşüneceksin. Hatıralar bırakmaz sevdaların peşini. Dudaklarında bir an beni hissedeceksin. Yüreğin tutuşarak ince bir alev gibi.
2: Belki bir yağmur yağar. Belki bir

0: şarkı geçer. Biri ismimi söyler. Birden sessizlik olur.
1: Bir dost merak eder de ulu orta sorar ya. Birden irkileceksin. Biliyorum. Bu gece beni düşün.